0: kamyabıya fare veri kavam beynunta. Kamyabıya fare verin gatım irşadı hodam beynunta. Bir fare fura kuram beynunta.
1: Buna dankar.
2: Komme honihir doğe hindunu nuğet fanaraga. Repeat. Honihir doğe haviru hatırugat fanaraga. Adi adit doğe haviru hatırugat fanaraga.
1: Engha 7649 kHz medium wave 89 MHz FM band
2: hamai kani divi rajye kadu
0: gadin wagadi fanara minute adosam te gendavani divi rajye kadu
3: ಅದುಗೆ ರಾಜ್ಯ